0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Blast Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.

muvaffaqiyatları ve Türkiye halkı gelip gelen itibarlık duygusuna yukarı bağlıydı. Bu galibiyet Türkiye'nin halkıra voleybol sahasındaki altın dağrını tekimi müstakimledi. Orman oda afetleri Fransa ve İspanya'da kent kremlik tarkaklaştırıcı sahip oldu. Cenubi Avrupa'nın kapılıp etken veren kılgıcı oda afeti, Fransa ve İspanya veren kılgın tarihi orman oda afetleri sahibinden 325 bin'den artık adamlı öy makallarından ayrılıp kalışkı mecbur kıldı. Fransiyanın şarkı canıbıda misli kürülmegen ot bulutu yetir, ıksız şimal ve çakmaklarını peyda kılıp, keskin ot yalkullarını Bordeaux şehir rayonuna karab sürmekte. Şundakla 40 gradusluk ıslık hava akımı krizisini tekimo yamallaştırıtış planı tadis almakta. Ot apıda Fransiyalı iki ot uçurgıcı ve bir İspanya kurası hayatına ayrıldı. İtalya'da bolsa krizis sebebinin sahil bir hıtırlık etratları 400 sayacını deniz yolu arkalık tarkaklaştırıkta mecbur oldu. Suriye Livanlı'ya tokunuşka harbi cihatının ağırlış ihtimallıkına rakıldı. Suriye İsrailiyanı mı çıkan tekmeken rayonluk tokunuşlağı karmayı koştun devlet Livan'a bir vasıta harbi cihatının ağırlışına rakıldı. Suriye Prezidenti Ahmet Şara El Cezire Selezi konunun ziyaretini kubul kılgandı bergen bayanatıra. Suriye kısımlarının çıkardığını etmedi kallıkını, ama Demeşik'nin Beyrut'un meselelerine alkılıkka yardımı tegidigan törlü kerbi bulmağın közelleri barlıkını bildirdi. Ahmet Şara, Livan'daki mukamsızlık Suriye'ye kengeyip getişi mümkünlüğü doğrusu da agahlandırış bilen birge, devletin kontrollük sırtlıgı kurallarının psikolojik oyun için tazesikliğini takildi. O, Livan hükümetinin devlet hafızlık güçleri, kurallar ve oruç tanışlık kararlarında mutlak hukuka ege bilişi kerektiğini aytdı. Arap Eller İtibakı, Otur Şarkı'nın parlaş noktasına yakılışıp kalgallık hakkında agahlandırış verip Trump'ın hareket götüşü çakırdı. Arap Eller İtibakı Başkatibi Nevil Hafmi, Amerika Prezidenti Trump'ın İsrailiyenin filasillikle kartıgan siyasetlerinin çekilişine çakırdı ve Otur Şarkı'nın parlaş noktasına yakılıp kalgallık hakkında agahlandırdı. Fahmi, Filistin meselesi de oturuğa çıkan tüyük yol ve ihtiyatsız halde ciddileşiş sebebinden Rayn'ın intayın hatarlık bir noktaya verip kalgalıkını etti. O, Trump'ın İsrailiye hükümetinin aşkın inşallarından çekilişken, kanunsuz göçmenle oturak rayonlarının kengesini toktuşkan, 2025 yıllık Gazze tenişlik teşebbüsünü kullaşkan ve işgaliyet asıdaki Yordan Deryası'nın garibi kırıkadaki İsrailiye hücumlarını toktuşka çakırdı. Fahmiyani, Amerika İran düşünüşü ve sebebetlerine tizinin kaytış talebini ötürü koydu.

TRT Uyghurçinin hürmetlik ihlasmelleri, bugünkü programımızda sizler bilen Türk dünyasına çunkur tesir gösterken bir uygun işer kitabıda. Yani ciddiçilik ve tiyatrının bu hareketteki rolü hakkında söhbetlişimiz. Buhara'dan Teşkent küçüktaşkan sahne perdesi götürülgende pekat bir tiyatrla emez, belki bir uygun iş başlığına vatkanıydı. Kene ondakta hemimiz aşı devirge birlikte sefer kılaydı. Dikkatinle programımız da bolsun. Cedidçilik, hukum cihetinin yeni usul, yani usulü cedid degen mənini bildirdiğin Arapçidin kegen bir söz bulup, bu hareketin asasçısı 1851 yılı Kırım'da dünyaya kegen İsmail Bey Gasparali idi. Gasparali, klasik medrese terbiyesinin Müslüman Türk cemiyetlerini arkada kaldırıvatkallıkını öz gözü bilen görüp, bunun çağrısını zamanevi pedagog edin izdep tapkan idi. 1884 yılı Bağçısaray şehirde kurgan Sulu Cedid mektepleri ilip beni avazlık usul boyunca ügüt etti. Bu sözlerini herip merip yatlat kuzuşunun ornağa avazlarını birleştirip okuşunu imkan yetki kıygan zor bir özgürüş idi. Gaspar Ali'nin 1883 yılı neşir kılışka başlayan tercüman gizeti Kırım'dan İstanbul'a kazandın Taşkent kiçi okuluduğun ve Tilda Pikirde işte birlik şuarı bilen Türk dünyasına ortak bir ziyalilik asası izlediğin bir taratkı aylandı. Bu yıkım fakat marip bilenli çekilinip kalmadı. Azgını vakit içinde edebiyat, jurnalistlik ve tiyatrının özüçü gagan ken medeniyet islahatı aylandı. Ondakta bu uygunuş dolgunu kandak kılıp Kırım'dan halkıp Türkistan'a çitip geldi. Cedidçilikning Türkistan'a yetib kelishida Samarqand ve Buxorodagi Tatar savdogarlarining mu roli belgichilik rol o'ynadi. Tarjimon gazeti ve Qrimda tarbiyalangan ziyolilar orqali qurilgan aloqa tori orqali yangi usuldagi maktablar Toshkent, Farg'ona ve Andijonga o'xshash shaharlarga mu kengaydi. Mahmud Xo'ja Behbudi, Abdullah Evlani ve Munavver Qariga o'xshash shaxslar bu harakatni Turkistonning o'ziga xos sharoitiga moslashtirdi. Jadid ziyolilar uchun teatr bir ko'ngil ochish emas, balki bir tarbiyalash quroli edi. Buni tushunish uchun shu davrning sharoitiga qarash kerak. Turkistonda savodliklar nisbati intayin tuvan edi. Gizit faqat kichik bir ziyolilar to'pig'ini yetib bora olaydi. Kitob bo'lsa, texmi tor doirada tarqalatdi. Teatr hamma odamga kan xitob qilatdi. Perde ko'tarilganda sahna hammaylarga ochiq edi. Dehqonga-mu, hunarmandga-mu, ayollarga-mu tan xitob qilatdi. Shu sababdan jadidchi ziyolilar teatrni xalq bilan bevosita qurilgan bir aloqa yo'li sifatida tanladi. Bu qarashning Turkistondagi tunji va eng kuchli

adlanışı Mahmud Hoca Behbudi yarattı. Behbudi 1811 yılı adlı Özbekçe yazılgan Pederköş Atı Katili namlı tiyatr bilen Türkistan'ın zamanıvi tiyatr tarihine başladı. Bu tiyatr bir ailenin veyran buluşunu sözlep biretti. Ama bu veyrançılıkın sebebi takdir ya ki kisellik emez, nadallık idi. Atanın savatsızlığı oğlunun yama yolu kirip gitişi sebep bulup aile parçalanıp gitti. Tamaşı billa sahneki karaganda fakat bir köngül yerimli kılını kövmeydi. Üzünün kuçsini, üzünün etrafını tonup itetti. Til adli tutulgan idi. Çünkü Behbudi bunu anlık tallıgan idi. Halık etip bağmakçı olsan, onun tılda sözleysen. Prinsip bu içe erket kıygan idi. Abdullah Evlani bu alak sistemisini tekim ilgir sürdü. Evlani, özü kurgan Turan tiyatro ümkü bilen tiyatrlarını yezi mi yeza yurt mu yurt koyuşunda davamlaştırdı. Tiyatr hem de bir şehergile has nesemez, köçme bir mektep kaylanan idi. Evlani'nin tiyatrlarda mı timi okşaşıydı. Terbiye, bilim ve Türkçe. Yani bir halk mı bir yerde tutturduğun üç Türk. Abdurrahuf Fıtrat olsa hem tiyatrları hem şiirleri bilen tekimi ütkürtülü işletti. Medrese hanıkahlığını, kalaklıkını ve nadallıkını bir vasıt ucum nişanı kılattı. Azerbaycan'da olsa tiyatr tekimi çunkur bir asaslıkla orlaştı. Molla Nesreddin jurnal etrafı toplanan ziyalıyla hecviyet, pıçırlap meskere kılış, karton ve sahne katarlıklarını ten işletti. Tiflis ve Baku'da koyulgan tiyatrla Kavkaz'ın köp medeniyetlik atmosferasını mı üzücü gelip, tekimi köp şehirlik tamaşı kitap kıldı. Kırım'da bolsa Gaspar Ali'nin tercüman gezdi, bu bağırlık sahnelerini ve tiyatrlarını haber kılış arkalık, coğrafyayla oturuştu bir kövrük kurup çıkan idi. Şunda kılıp, tiyatr Türk dünyasında ortak bir til yarattı. Okşumagan çeviyle birli sahnede, okşumagan coğrafyayla birli uçur etrafı toplangan idi. Cedidçilik Kırım'da dünyaya geldi. Kazan ve Azerbaycan'da küçeydi. Türkistan sahnelerde halk bilen kucaklaştı. Sovyet devirde bu bağırlık ziyalıyla ziyankeşlik uçurdu. Behbudi katli kılındı. Köpünçüsü sürgün gelip getildi. Ama fikirlerini öldürgülü bulmadı. Bugünkü günde Özbekistan'da Behbudi'nin ismi mekteplerine verilgen olsa, Kırım Tatarları Gaspar Ali'nin mirasını yaşatmakta. Ceddiçilik bizge şunu ögetti. Bir halakla üzgertişini halısanla, aldı bilen ballarga okuşunu andın sahnegi karışını güdünla. TRT Uygurçu'nun hürmetli klasmelleri, bugünkü programımızda ciddiçilik ekiminin tiyatırcılık sahasındaki ehmiyeti hakkı toktaldık. Kırım'dan Türkistan'a süzülgen bu kent coğrafyada ciddiçi ziyalilerin tiyatrını fakat bir sanat türülemez. Özdeğüt idiğine cemiyetin uygunışı, terbiyelenişi ve zamani biliş kuralı sütüde kandak güçlük orunga uğraştığallıkını gözden geçiyorduk. Sahnelleştirilgen tuncu eserlerinin halkının uygunuşu da kandak tarihi rol oynayanlıkını ve şu devrinin eğer şeraiti de tiyatrının kandak kılıp bir fikir münbirge aylanıkını anlap çıktık. Genki programda medeniyet ve senet tarihimizin başka mühim dokmuşları görüşkice aman boğaysla hayır hoş.

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

Assalomu alaykum, TRT Uyghurchining hurmatli ixlosmanlari. Safarnoma nomli programmamizning yangi bo'lim bilan hammanglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Seyran. Mesopotamiyaning qadimiy yo'llarida davomlashayotgan tadqiqot safarimda bu qitib yo'nalishimni Diyarbakirdan Mardinga burdim. Fıratning sadosini orqamda qoldirib, Dijla daryosi qarab yo'l olgan chig'imda tosh tuproq va osmonning tili bilan so'zlaydigan bir shaharga yiqilishayotganligimni his qildim. Agar tayyor bo'lsangiz, madaniyatlar bo'shki mardonda o'tmish bilan bugunning girelishib ketgan shu sehrlik daqiqasiga birlikda shohid bo'laylik. Diyarbakir sepillarining soyasidan chiqib janub qusuzilgan yo'lda ilgirlayotganimda oldimda oldi bilan poyonsiz o'ymanlik, andin cho'chak dunyosini eslatadigan tosh uylar bilan mardon namoyon bo'ldi. Bir qarashdilar insonni mahliya qildigan bu shahar go'yo vaqt boshqa bir ritmda yiqilayotgan bir jo'g'rafiyaga o'xshaydi. Tar ko'chalar seriq haq tashidan yasalgan imoratlar va quyosh nuri bilan oltin rangga kirgan shahar silueti. Mardinga yetib kelishim bilanlar yurakim boshqacha serishga boshladi. Mening tunji bekitim Mardin ulu jamisi bo'ldi. 13-chi asrda Artuqlu beglik tarafidan silingan bu imorat Mardinning tarixiy kimligini aks ettirgan eng muhim asarlarning biri bo'lib, jaminning tashqi ko'rinishiga yaqinlashgan sira sarg'uch haq tashlarning quyosh nur bilan shakllandirilgan nur o'yinlari ko'zlarimni chaqintishga boshladi. Sadda ammo haybatlik binokorligi ashamatning yiroq bir nafisligi namoyon qilatdi. Inchik tosh ustunligi bilan bezalgan mehrob minber ve türük başlıkları ötmüşünün maharetini bugünkü yetkizgen idi. İçige kadem biz için bilen gümbet astıdaki cimşitlik bu imaretinin esirlerden bu yan guvah boğan dualarının izlerini ilip yürgende kılattı. Her bir bulun puçkakları tarih bilen uçraşkan bir tinçlik ve insanın içige sınıp girdiğen bir hatır cemlik tuyğusunu bekşilaydı. Ulu camiden çıkıp taş pelenpeylerini besip Kasimiye Medresi'ye gitip geldim. Artuklular devirde Ulu Silingan ve Akkuyullu hükümdarı Kasım İbni Cangır tarafından 15. eserde püttürülgen bu medrese fakat bir mağarip organı bulup kalmayı belki ilim ve hikmet makamıdır. Oylısı kadem biz için bilen otturduğun cimcit ikavatkan ta üstten beni karşı aldı. Şarık temiden başlanıp garipteki küçük bir kölçekte ahırlaşılan bu östen fakat bir binakarlık, yadikarlık bulmasının belki insan hayatı simbol kılınan bir metaforaydı. Tukuluştun ölümge karap yıkılatkan vakit. Bir zamanla bu hoyladı talipla ilim tahsil kılattı. Ustazla suğunun şıldırlıgan avadığı cürb olup ders ötetti. Bugünkü gündümü taşla, tamla ve şu yıkılatkan su ötmüşnin denalığını cimcit pichirlavatkan da kılıdı. Bu yerde vakit minutla bilen emez, taşının sevri ve suunun ekşi bilen ölçünüdü. Şehir merkezden yaraklaşkan sıra ufukta serik taşları bilen cülalınıp durgan bir abidi peyda buldu. O Deyrul Zeferan Manastırı idi. Süryani kadimki Provoslaviya cemaatinin en muhim merkezlerden biri boğan bu manastır, 5. esirden bugünkü itip gelgen tarihi bilen fakat bir ibadetgah bulup lakanmay, belki yaşavatkan bir medeniyet mirasıdır. Esirlerden bu yan Süryani Provoslaviya patriklerini kütüb algan bu imaret, Mardin'nin şarkıda zamanga meydan okuganda kayıt götürüp durattı. İçige kadem biz için bilen ken taş zalla, nefs uyulgan derizile ve konu kol yazmalar saklangan öyle arsı da seyli kıldım. Her bir taş, her bir tam, esirlerden bu yan yanırgan dualarının izini üzgü mücessemligen idi. Koyaştın tar derizlerden süzülüp çüşken nuri, taş yüzlerge yumuşaklık bilen çüşken de içimde çunkur bir hürmet duygusu uygandı. Yetekçinin ayvazdan yanırgan Süryani iç münacatla Arami tilinin bir diyalektiki bolgan bu kadimi til bilen, bir halkının itikadını, tilini ve medeniyetini kandak kılıp esirlerden bu yan yaşın tüpke geldikini mi nasilt etti. Bu manastır esirlerini halkalan bir karşılık göğüs dışının cimcit ama güçlü kuvahçı süptü de mavcutluğun

0: davunlaştırmak dedi. Mardan fakat taşla bilenlemez. Belki menzirle bilen o insanını mehliye kılıdı. Savur nayesinin ikizlik edin Mesopotamya oymalıkı kargınımda ufuk ütmüşünün çeksizliki geçilgan bir derizidek sozulup yatkanda kılattı. Kün patkanda koyaş koya tupraknın kalbigi kömülgendek asman altın süsün ve kıpkızıl renglagi kiretti. Ve şu dakikada insanın içi tesvirliksiz bir hatır cemlik bahşit etti. Bu barlık keşfiyatladın ki nöbet bu ziminin ruhuna üzüküm cesemligen tamlığa bilen tonuşuk geldi. Mardın koçularını seyli kılıp, taşlarının tılı bilen sözleydiğen tarih dinkin, hem de okşaş çunkurluğunu dastıkan da eskın makçı buldum. Tüncü lokma kavur mu dolması? Asta asta pişirilgan, ehtiyat bilen sönküdün acırtılgan göçünün içi kaçılıngan kara üzüm, çamgur ve mol titit kulağa koşulgan içilik gürüç. Bu taam fakat bir lezzet emez. Sevir, ustuluk ve en ene bile yoğurulgan bir ziyafet idi. Kavurgunun sırtı anarda kızartılgan, içi bolsa paktidek yumuşak, her bir lokmada goşunun kuşbi bilen gürüşünün tetkisi iğizde birleşip gitidi. Andın dastıkhanga erip geldi. Sırtıdın karaganda kıymı kevap kokşaydı. Ama perke tüncü çişilgendili bilindidi. İnçki bulgur postunun astıda kıymı göş, yanak, yumgak süt ve mardın kakas tetit kula. Maydı pişirilip çürük kılınan bu lezzet hem toyumluk hem yerlik aşkanının üzgü kakas tetit kubaylıkını üzdü mücessemligen idi. Tatlık türümçü, mardın da tatlık türümsüz dastıkan toluk bulmaydı. Aldığımda bu kitim herire tatlıkı üzüm çirnisi bilen teyirlenen işçige un ve yanak getirip koyuldurulgan hem tabii hem toktusulgan bir tatlık türüm. Yasılışı cephalık ama tamı saklaşkı erziydi. Sel açık çücük, sel tatlık. Goya ütken zamanlarının bir lokması kokşaydı. Ve bu ziyafetinin ahırkı noktası menengeç kahvesi. Yavupis'te urkudun ilingan bu kahve ne türk kahvesinin açıklıkıga ne klasik kahvelerinin tonuş tamigi okşumaydı. Yumuşak işçilişi, pist pırıkı ve özgüç tem bilen bu seferinin ahırkı noktası süptüde tıllarımdan unutulgusuz eslimsi gaylandı. TRT Uygurçunun hürmetli kıklaşmaları, tarih, taş ve insan birbirine koşulup gitken bu şehir, görüngenin köp neslini iskıldırdığan bir makam oldu. Mardın her bir koşu iğizide yeni bir hikaye, her bir tamda bir dua, her bir dastıkhanda ortaklaşılgan bir medeniyet demektir. Bu özgüç seferini kalbimden çok kurulukluğun akış kılıp yolumunu devamlaştırmen. Kiyinki bir kette kaytı uçuraşkıca aman boğaysla, hayır hoş.
1: Sefernamem.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 Турчи чешен Бонко Дентай.
12: اینجا Анкара, Радио Садае Турция.
13: Да, Турция ғаг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
15: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voce Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye Ovası.
2: Gitleyer Türkiye'nin Teki Radyosu.
8: Ye Sıday Türkiye.
0: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.

0: Radyosu.
1: Εδώ η φωνή της Τουρκία.
2: Ovdje Radio Glas Turkije.
3: Gide Radio Amuriyet Turkiye.
4: Ini adala Radio Suara Turkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
6: Este es Radio Voz de Turkiye.
7: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye Ovoz Radyosu.
10: It Türkiye hangi radyoya?
2: Ovde Radyo Glas Türkiye.
11: Türkiye Ünü Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Hörmetlik radyo anlıqçılar. Bugünkü programlarımız bu yerde ahırlaştı. Ätiyene okşaş vakit ve okşaş çastotalarda Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programlar. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı müzikalar bilen huzurunlarda boğucu hem onlara hem de salametlik yer bolsun. Aman bulanlar.

0: Rüda.
1: Xosume Türkiye'yi dayını radyo kayağını.
0: Eter şeye radyo sadburi Türkiye sıkma.
2: Ovada Türkiye ünü radyosu.
3: Ayıç radyo Voça Türkiye.
4: Говорит голос Türkiye.
5: Эфирде Türkiye овазы.
6: Диплеер Türkiye'nin teti radyosu.
2: Ye sıday Türkiye.
7: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
8: Edo İfonetis Türkiye.
9: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
10: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
11: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
13: Este es Radio Voz de Turquía.
14: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
2: Zboru wa glasot na Turkiye.
3: Efirde Turkiye ovozi radio.
15: It Turkiye hangia radio ya.
9: Ovde radio glas Turkiye.
4: Turkiye une radiosu.
9: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

dünyam ayrıca fenalaştı. Yok sayabilir mi veda aşkı? Yaşıyorum hala içimde bu telaşla. Göremiyor galiba çok savaştım. Yok sayabilir mi veda aşkı? Bu gurbet ayağıma çok dolaştı. Özledim özlememin içi har gibi. Bilemiyor ama ona çok yanaştım.

0: Turkiye.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
3: Este Radio Voz de Turkiye.
4: Kuchira wa Turkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Turkiye.
1: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
6: It Turkiye hangi radio ya?
7: Oldu Radio Voz Turkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
9: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
1: İt Türkiye hangi radyoya?
2: Ovdu Radyo Blas Türkiye.
3: Türkiye Ünü Radyosu.
4: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Şoğun 2026 ýylyň iýul aýynyň 28-di. Dişenbe. Aşgabatda saat 13, Ankara'da saat 11, Halkara Vatponca saat 8. Salam aleykum gadarly dinlejer. TRT Türkmençäniň elimleriniň nowbatdaky sanyna başlaryz. Goýaşymda 16 metr 17730 kilogerçlik gadan gyýyt. Holkundan gün eferden dikkatiňizi köderýäris. Gün eferden bellen goýaşymda Aşgabat wagt bilen 7-den 7-ni çağına kantin arka Türkçat 3A'dan 10.990 yılqıdan vertikal paleraçadan qaytadan dinləyip bilərsiniz. Xormat dünnəcər qoyasımın bun kutana daşayurt havalarını, Türk dünyatının medeni mirati və cahan keştiyanın xiyalat de keptilik tappayın gepeş kirmini dinləyip bilərsiniz. Qoyasımın bun kutana sayran və alp barayan parahat nori, texniki işgarmı Arzu Usta.

İllesher ilkülene havaların gıytkısa madmunun tanış olun. Trump, Amerika-İran gitbeskeri belirlenen halatına güysü harbi operasyonun kurulacak tonu duydurdu. Ithal ve Livan gelce kepteriyimde hupluluk koyunca gitbeskerini devam ettirirler. Macron, Fransa'nın odal görülmedik tokoy yargınları fiyatı ağır günleri baştan geçirecek dini beyan etti. Trump, Netanyahu'nun Türkiye F-35 uçurunun satılmağına görküldüğünün karşılığına ün vermedi. Hormat dünnecer, inni volta, şöyle böyle ki, havaların doğal madmuni sındık kadına yetirmekçi. Trump, Amerika Birleşen Statları, İran gitbeşikleri belirlenen halatına güçlü harbi operasyonun kurulacak tonu duydurdu. Amerika Birleşen Statları'nın prezidenti Donald Trump, devam eden gitbeşikler netice vermeyen halatına, Amerika Birleşen Statları'nın İran'a karşı öğren güçlü harbi operasyonlarını devam ettirecektiğini beyan etti. Tişenme günü Israel'in Premier Ministri Benjamin Netanyahu ile geçirecek mühim ehmiyetli duruşluktan ön, Israel'in 12. teleyerimine intervyu veren Trump, diplomat çögüt için şartların adalyanını aytti. Amerika Birleşen Statları'nın lideri sevdiğin hırmattaşların üzvermelerine cevap hükmününe odol meyilleştirilen harbi operasyonları totodan nöğünü, emma gitbeşkir belirlenen halatına Washington'un operasyonları devam ettirmeye doğru tayardığını belledi. Israel ve Livan gelecek hepte Rim'de hupluluk koyunca gitbeşkirini devam ettirirler. Amerika Birleşen Statları'nın metbotuna çıkan havrara göre, koloyda düzülün parağaçılık çarçıvasına rahatlıkta, Amerika'nın tuğulaçılık etmeni Israel'in Livan'ın aradına gitbeşkir gelecek hepte Rim'de kaydeden başlar. Tekniki işçen topar 4. Ağustos'tan 6. Ağustos'ta duşkır geçirir ve etkilerine Livan'ın günü tutundaki hupluluk dolunu

etmeler hem de iki yurdun aratnağı uzak yıllardan beri devam ediyen siyaset düşünüşmeçiliği maksat edinirler. Devlet Departamentinin resmileri Livan'ın prezidenti Joseph Aoun ile Amerika Birleşen Ştatlarının prezidenti Donald Trump'ın aratına kolayda geçirilen duşluktan son diplomat tağların depkinin güçlendirilmesini beyan ediyorlar. Macron Fransa'nın uzun görülmedik tokoy yanları sebebi ağır günleri baştan geçirecek deneyi beyan etti. Fransa'nın prezidenti Emmanuel Macron yurdun uzun görülmedik tokoy yanlarını baştan geçirecek ve Fransa'nın önüne ağır hepsilerin bardağını natap, doğru mobilizlenmenin yolu koyulmalıını belledi. Bordeaux şehrindeki sevitten adıdan nasarı yadıları karşı görüş merkezine çıkış edilen Emmanuel Macron, Fransa'nın günortu günmatlarını doğam ediyen ulu uğrumlu toku yalanlarını adıdan nasarı betbağatçı hükmünü kestetenirdi. Macron halkı savurlu olmağa çağırdı. Trump Netanyahu'nun Türkiye F-35 uçurunun satılmasına görkülen karşılığına ün vermedi. Amerika Birleşen Ştatlarının Prezidenti Donald Trump Netanyahu'nun Türkiye F-35 harbi uçurunun satılmasına görkülen karşılığına ün vermen, dışarı yurtlara yalak satılan bağlı kararların Washington tarafından kabul edileceğini belirledi. Trump uçurda jurnalistlerle sökötteş olup, kayıtlı ve daşarütlü liderin Amerika Birleşen Ştatlarının korumak pudonakı eksport hakkında kararlarına tiyatir yetirmeyecektiğini belledi. Ankara'nın asali ya da Netanyahu'nu kollamayanlığını notan Trump, Türkiye'nin güçlü ve ıhtıvarı yaran hükmününe kâfetindirip, onun Şiridak ve yakın günlerdeki stratejik pozisyonuna ünsürecekti. Trump, Amerika Birleşen Ştatlarının Türkiye'nin aratnağı, özara katnaşkarı östürmeğin çayırına Türkiye F-35 uçurlarının satığını göz önüne tutuyanını belirtti. Demalı Kipr Türk Respublikası'nın Premier Ministeri Kipr'da durunluklu parağatçılığı için adadaki hakikatların Birleşen Milletler Kurumu tarafından ikrar edilmeliğini belirtti. Demalı Kipr Türk Respublikası'nın Premier Ministeri Ünal Üstel, Birleşen Milletler Kurumu'nun baş asambleyatından yurdunu resmi tadan ikrar etmeni talep edip, bölünün arada durunluklu çöğüt tapman yıkatak yolunun şundan ibarettiğini beyan etti. Üstel bu beyanatı Birleşen Milletler Kurumu'nun baş sekreteri Antonio Guterres'in arada kuracak 3 günlük taparından ön verdi. Guterres taparın devamında Kipr'ın Türk ve Grek halklarının liderlerinin duşuklar geçirir. Ünal Üstel gelecekteki ahli parağatçılık tağlalarının onlarca yıl odalkı tekliplere esaslanmağın direğine bar olan siyasi hakikatlara layık olmalığını aydı. Adanın inni ö demokratik ulgumlara ve iki devletin varlığını beyan eden Üstel, Birleşen Milletler Kurumu'nu uzak yıllardan beri ile tutuyan federal çözgütten el çekmeye çağırdı. Birleşen Milletler Kurumu'nu ve Avrupa Birleşiğini tanqid eden Dekaterya'nın Premier Ministri Üstel, Şol kurumların 2004 yılındaki Annan Beynlamat'ın referendumdan son beren yüzeylerine durmanlıklarını ve Dekaterya'nın iktisadi şekillenmesinin devam etmeğine yol verenliklerini belirledi. Ukrayna uçamasız hava yollarıyla Rusya hücum kurdu. Ukrayna'nın prezidenti Zelenski yurdun harbi güçlerinin front liniyetine uzakta yerleşen Rostov'daki eksport terminalına ve Yaroslavl'daki ve Udmurtiya'daki nevit tetkalarına hücum kuranını aydı. Ukrayna Rusya yıllarca uçamasova ulaşılan hücumları amala aşırdı. Rus resmilerinin malumatlarına göre hücumlarda bir çağı olan adından 5 adam yoğuldu. Resmilerin aitmanı göre düşünmeğine aşam olan hücumlarda kâvır binalar son tanına köpçay ve ambarlar yanlı. Hıttay'ın demalık gün matarını 5-17 ve 5-18 bal ulluklarına iki ayrı yertirmesi bollu. Yertirmesine ölümler, şiket alanlar ya da diyan çekenler vardı hiç kili beyanat vermedi. Hıttay'ın demalık gün matarındaki Çinhay ulayetine 5-17 ve 5-18 bal ulluklarına iki ayrı yertirmesi bollu. Hıttay'ın yertirme turu merkezinin malumatlarına göre Çinhal vilayetinin merkezi olan Şinin şehrinden takminen 244 km uzaklıkta yerleşen ilatı ağız olan Beyik Dağlık Tevitte 5-17 ve 5-18 bal ulluklarına iki yertirmesi hatabı alını. Yerin 10 km aşağına olan yertirmelerin birincisi yerli vaktinin saat 11.16'da, ikincisi olsa saat 11.34'da bollu. İlleşler siz daşırıt havalarını dinlediniz.

0: Adamlar bar olmağa basan günnün məri, dine bir yaşaman dəl, eytəm, tağdın qalman kəm yollarını gözlədü. Sebəbi durmuş, kətə baxarın bereketi yalı comart, kətə vası çetin qış şemaları yalı rəximsizdi. Kesel adamın in könü yolluşu, sıpa varsa onun in qademi umidi oldu. Ene bu umid, Türki milletinin münler çillik haqidatına dine bir becerigi usulel, eysem şoluratın özünne bir durmuş filosofiyası hükmünne ornalli. Türkistan'ın uç kuraqsı sehralarına doğrun bu kadimi bilim, nesille nesile geçirilip Anadolu'a, Kavkazlara, Balkanlara ve Türki dünyasının çağ tarafına eledi. Şun hem bir inanın uğradılın lipa yapraklarına, bir yaylağın timyan iyisinde, bir çeşmenin soğuk suğunu ve yaşılı dananın doğa dilerine şol köyne şıpanın iyilerini tapmak mümkündür. Türkistan, çayaksız asmanın sehralarla kucaklaşan, şemalın erkinliği, toprağın molsa paygası pışırdayan kadimi yurttur. Bu yer dine var büyük devletlerin, destanların ve kahramanların doğulun geografiyatıdır. Şolur vaxtta adamın tibiyatın dilini öğrenin, suğun sesini dinlen, ösümlüklerin sırlarını açan ve şıpani tibiyatın her bir demine gözden büyük bir mekteptir. Kadimi Türkiye düşüncesine adam göklün yerin aratına kurulan mukaddes ve dinagramlıktı. Toprağın bereketiyle imitlenir. Suğun pekliği ile arasalanır. Odun mehri ile güç tapardı. Sol sebepi kesil dinavır bedenin del, eğitim ruhun ve durmuşun dinagramlığının bozulma hükmünü görülerdi. Sıpa olsa adamın tibiyat ile tədən sağlaşıq kurmağı hükmünü kavul edilerdi. Dağlar, danılıq, deryalar durmuşun gözlaşı. Ağaçlar olsa yaşayışın nisanını. İne Türkiye halklar hekimliği, Adami tibiyatın ayrılmaz bir bölü hükmününe qarayan bu çüngür paygattan dürüdüyer. Asalar boyu Türkistan'ın sehralarının tutuş, Türkü halkların yurtluğuna yayılan qadim bir medeni mirat yağdayına geldi. Bahar pastının gelip yetmeği Türkistan sehralarında şıpa pastının başlangıcı hasapman yerdi. Qarlar irap, tibiyat canının mahali, dermanlık ösümlükleri oyuncu lukmanlar ve yaşılı danlar, nesilden nesile geçilen kadimi bilimlen şıpalı ösümlükleri yığınardılar. Bu bilimi kitaplardan nel, yağıtlarından alıp tazi nesillere geçirirdiler. Olar dine var kesilleri beceriyen adamlar del, tibiyatın dilini bilen, doğa dilekleri ve kopuz mukamlarının insanın ruhuna hem ağırlaşan dana yol ölettiler. Türkiye halkların hekimlik düşüncesine olsa, şıpa dine bir ösümlükler değil, sağdın rahatlığına, suğun pekliğine, ulu ağaçların kulüketine ve odun bereketine gözün yerdi. Bu düşüncenin esasına kesel bolmazdan ön sağlığı korumak, tibiyatın ritmine uygunlaşıp yaşamak ve adamın beden ile ruhunun dine tibiyatla kuran dine aranmağı sayesinde kuuluşup bilecektiğine inanmak vardı. Türkiye dünyasına halk hekimliği dine bir inançların değil, ahtarları boyu sinlemek ve tecrübe ile kemale gelen anak çarlar ile özgürüptür. Qazaq ve Qırğız sehralarına arça ağacının şahaları yakılıp, kesirli adamın yetiyen çadırının huvatının arastalanyanına inildiyerdi. Altay ve Tuva Türkiye halklarına arça ağacının yeliminden tayarlanan melhemler yaraların kovuluşmağına ulanıyerdi. Uyghur Türkiye halkı olsa, yüpük yolu boyunca ösün lukmançılık devinin sayesinde yüzlerce şıpalı ösümlükten tayaranan dermanlarla tanışan olsa, Anadolu, Azerbaycan ve Türkmen meydanlarına hiperesim perforatum, astragal, timyan, karatmin, bidenek ve yüzerlik otu halk hekimliğinin ayrılmaz bölükleri oldu. Çıkan ve dövülün sünkleri tiyinikçi deyip, Ustadların yerine oturtmağı, kızgın suğun ve boğun revmatizm ağırlar için ulanmağı, bal, katık ve dürlü ösümlük şiirlerinin yara becergesine ulanmağı, Türkiye halkların hekimlerinin şu numara için yeten en anık misalları arasına hasaplanır. Bu çağrıların əqlisi tibiyatın ködürlüyən, mümkünçülüklerini ünsülən tiyin ediyən ve nesillen nesile geçirən umumi Türk danlarının önümdür. Türkistan'ın Anadolu'a uzan ulu migrasiyalan birlikte, Türkiye halkların hekimlerinin en çeme asırlık tecrübesi hem tarih sebitlere getirilibdir. Anadolu'nun bay ösümlük dünyasıyla birleşen bu kadimi bilim, enlilerin dermanlık ösümlükleri boyunca lokmanlarının ve halk danlarının ellerine hasken bağlaşıp yaşamağını devam ettirdi. Atalar boyu Türkiye dünyasına hakiki şıppanın dinavar dermanı del, rehimdarlıkta, paylaşmakta, tibiyatla yolu koyulan dinaramlıkta ve adama umut veren sözlerde gizlenenliğine inanılı. Şun devruvap lokmançılık adamada ulu mümkünçülükleri ködürlüyarka, Tehranın hekimlerinden bize kalan en kımmatlı mirat hem tibiyatta olan hormat, sağlık korumağa belirlen ulu üns ve adamın toprak, su, ağaç ve tutuş canlı canlılarla olan halaşıklı yaşamalı diyen pikirdir. Şol teyapli Türkistan'ın giyin tehralarının Anadolu'nun bereket topraklarına uzulayan şol kadimi siz, hazırkı vaqtda hem yaşayar. Her çeşmenin salkınlığına, her şapalı ösümlüğün izinle, her çungur yürekten yanlanan doğa dilekde bize şolur hakikati yatta diyar. Hakika şapa adamın tədən öz özü, tibiyat ve durmuş bilen azıda ve parağat yağdada yaşamaqdır.
1: Türk dünyasının medeni mirası.

0: Şun kun Türkiye'de manastırlı etrapçatı ve manastır ovasiyali ahtarla bilinen ilatın okotlar yeniden bu göçün iyilerini özünlüğe uğrap saklayar. Her bayram günlerine tayalanan yürüt tağımlar, her toyda yerine yetilen halk aydımı ve her kakayda manastırdan gelip sözlemi çoğur tarihi yattamanın devam ediyenini gork ediyar. Şeyde olsa önkü göçlerle bölünen halklar inni tada bağlanışlar arkali birleşerler. Türklen demiralık Makedonya'nın aratına katlaşkar, dini bir diplomatik bağlanışlarla nel eğitim, medeni, tarihi ve cemmetçil köprüleri arkali hem emele geliyar. Türkiye demiralık Makedonya'nın karasını ilkinci olup akrar eden yurtların bir olu. 1991 yılda bu yaş Respublikanın esatlanmağını resmi tadan akrar eden Türkiye, sonundan son sevittiyaki panahatçılığa, durnukluğa ve ötüşe mühüm koşan koştu. Şun kun iki yurdun aratına köp taratmayan hılmattaşıq devam eder. Türk iş hılmattaşıq ve utkoştarış kulluğu tika esatlanam demalık Makedonya'da bilim, dikeldiş ve cemiyetçilik ötüşeli yüzler çatatlamani amala asırdı. Manastırdaki Osmanlı yadigarlıklarının kaytadan dikeldilmeği, Atatürk yadigarlık otoğunun durkunun tədilinmeği, mecidler ve mektepler yali detkaların durkunun tədilinmeği bu tağalaların en görünüklü masallarındanılır. Bundan başka da Türkiye demokratik Makedonya'nın NATO adalını ilk baştan kollayar. Hedir kıvahtı iki yurt kem NATO'nın çayına bililikteki korunç ve hopsuzluk kılmattaşını alıp bariyar. Şeyle hem Türkiye Avrupa Birleşi'ne adam olmak için demokratik Makedonya'nı bir kollayan yurtların hatırını. İktidada katnaşkırda olsa Türkiye demokratik Makedonya'nın en ulu maya koyumcularından biridir. Türk kerhanlar yurtta dokma ve kuruluşlar masab, enerji ve transport puduklarına çenli köp pudukta iş alıp bariyar. Esasanam Makedonya'daki Türk cemiyeti, iki yurdun aratındaki medeni ve sevda katnaşkarının en tesirli vekillerinden biridir. Medeni katnaşkar hem güçleniyar. Türk teleseriyalları, filmleri ve aydın tarları demokratik Makedonya'da ulu ünlü çekiyar. Türkiye'de olsa manastır yali şakalara dine geçmişten nel eğitim herdaki doğurda hem ünlü merkezine uğurluyar. İki yurdun aratnakı dostluk, talip alı sanç maksatnamaları, medeni çerler ve doğum şakar tasamaları arkali gün sayın çunlaşyar. Bir şakardan kayıtmak yengil zattır. Emma bir şehri yüreğinde saklamak ömür boyu bir zahmettir. İl-İlleşer Cahan Keşcan'ın hıyalatlı gepleşimizin manastır bardaqı tanımının sonku bölümünde manastırdan Anadolu'a uzap giden göçüye göçlük barda gurun verdik. Emma ol göç dini bir ayrılığın del, solur vaatta yanadanan qoğuşmağın hikayesidir. Şun kun Türkiye ve Demokratik Makedonya geçmişin idini yok etmen, sol iyilerin üstüne tədi olur, tədi katnışkar kuruyar. Medeniyetten bilime, siyasetten sunuğuta çenli uzap giden bu dostluk köprüsü, aslına karandı göçün adımların iyi diyanına koyun mirasın doğamıdır. Tehde bir bölümde, tehde bir şehirde, tehde bir hikayede duşmak umidi bilen hoş sağ olun.
1: Cahan Keşte'nin hıyalı.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: هنا إذاعة صوت تركيا.

0: Türkiye sıkma.
1: Ovodo Türkiye ünü radyosu.
2: Aici Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
3: Эфирде Türkiye овозы.
4: Диплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
5: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo İfonetis Türkiye.
8: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
9: Gider Radyo Muriyet Türkiye.
10: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
12: Este es Radyo Voz de Türkiye.
13: こちらは Türkiye の声ラジオです。
14: Zboru wa glasot na Türkiye.
2: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
15: İt Türkiye Hangya Radyoya.
8: Oldu Radyo Glas Türkiye.
16: Türkiye Ünü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Kiev'ünü radyosu.
1: Aici radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
2: Эфирде Türkiye Ovası.
3: Gepleyer Türkiye'nin teki radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
6: Edo İfonetis Türkiye.
7: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
8: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
9: İni adala Radyo Suara Türkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
11: Este es Radio Voz de Turquía.
12: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
13: Zboru wa glasot na Turkiye.
14: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
15: It Turkiye hangi radio ya?
7: Ovde Radio Glas Turkiye.
16: Türkiye Ünü Radyosu.
7: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.

0: Voice of Türkiye.
1: Hier ist die Stimme Türkiye's.
2: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
3: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
5: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Türkiye.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
11: Јуфлет зари и Турција.
12: Чели ши Туарчи Чишен Банко Дентай.
13: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
14: Да, да Турција гаг радио да.
15: Хосуме Турција и дайна Радио Гајана.
16: Петер ши Радио Садбури Турција скма.
17: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
18: Ayç Radyo Voça Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
20: Efirde Türkiye Ovası.
17: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
11: Ye Sıday Türkiye.
21: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
22: Edo İfonetis Türkiye.
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
23: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
24: İni adalah Radio Suara Türkiye.
25: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
26: Este es Radio Voz de Türkiye.
27: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
11: Zboru wa glasot na Türkiye.
9: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
18: It Türkiye Hangya Radio ya.
6: Ovde Radio Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
6: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.